0: Yok oynamıyorlar.
1: Yok oynan.
2: Yok oynan.
0: Next up on Louisiana, Zulu 899-464, Z 899-464.
2: Uh-oh.

0: ne olur.
1: Maalesef.
0: Ya şimdi bu bir de bir kurtu cevap seni evde bu boy street.